Dumelang ba mamedi, lebitso la ka ke Gift of Notes. Ke nka monyetla ona ho lakaletsa Ultimate Radio mahlohonono haba itika dilemo tse 20. Modimo a ba hlonolofatse.